bir doktor hanenin sorununun belli tarih ay inna asar inna asna nuhan ila kavmihi anandil kavmihi muhafı ne sefer edin Hüseyin doğmanın vahı